0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Es begrüßt Sie Peter Suk.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
3: In los Mikrofonos Elisabeth Martinez y Paulina Flores.
4: Alina am Mikrofon.
5: Das ist live, das war der Abschlusshuster. Ihre Jenny from the Ausbank.
6: This is Danny, Chicago.
7: Guten Abend, good evening, dobro veče. My name is Zoe Gudovic.
8: Heute im Studio sind
9: Gertraud, 80.
10: Sebastian,
11: Sarah, David.
12: Schrammel, Johann. 92.
13: Dylan, Aurora,
14: Salim,
15: Helene, 92.
16: Sophia, Milo,
17: Oscar.
18: Schalt dich ein.
19: Auf UKW 94.0 oder u94.at/mitmachen.
20: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
21: 17 Uhr.
22: Radio Pol.
23: Die persisch-deutschsprachige Sendung auf Orange.
24: Radio Farsi ve Almani Zaban.
21: 18 Uhr.
25: Rouge FM. Rouge FM.
21: 20 Uhr.
26: Anarchistisches Radio.
21: 21 Uhr.
27: Kafe LG. Želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije. Svake nedelje live od 21 čas.

Ve çen sipi ve girtin servi ahi. Çend hüst de beni hovitiya ve de gheliyan. Jilidana kundarin tvingin ve çen daykan berin khavitin. Peçeki çen zarokan bune kefin. Her seri hatin jekirin. O gelek jaran em bidesti ve hatin kuştin. Ey harnu. Jibir nabe geliye zilan temberiyen henekiri nevala kasaban. Bedenin de arde de çandi berikin tijekhwe de cane zavande. Debistrin şkeftnu çirokin bedavi.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Es begrüßt Sie Peter Suck.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
3: In los Mikrofonos Elisabeth Martinez und Paulina Flores.
4: Alina am Mikrofon.
5: Das ist live, das war der Abschlusshuste. Ihre Jenny from the Ausbank.
6: This is Danny Chicago.
7: Guten Abend, good evening, dobro veče. My name is Zoe Gudovic.
8: Heute im Studio sind Gertraud, 80.
9: Sebastian,
10: Sarah, David.
11: Schrammel, Johann. 92.
12: Dylan, Aurora,
13: Salim,
14: Helene, 92.
15: Sophia,
16: Milo,
17: Oscar.
18: Schalt dich ein
0: auf UKW 94.0 oder u94.at/mitmachen.
19: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
0: 21 Uhr.
20: Kafe LG. Želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije. Svake nedelje live od 21 čas.
0: 9 Uhr.
21: Radio Afrika International.
0: 10 Uhr.
22: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster.
0: 11 Uhr.
23: Ein Nomad. Reisehörbilder aus verschiedenen